0: Çalık İç Giyim ve Çorap reklamları sunar.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
0: Çalık İç Giyim ve Çorap reklamları sundu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
8: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
7: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
8: Kimse görmez. Hadi gidelim.
7: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
8: Ben anlamam. Sen karışma.
7: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
8: Sen karışma dedim.
7: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
9: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

istemez, sakın kapatma gözlerini.

0: Çalık İç Giyim ve Çorap reklamları sunar.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
0: Çalık İç Giyim ve Çorap reklamları sundu.
2: Haber.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun Adli ve İdari Yargı 2026 yılı ana kararnamesi tamamlandı. 4608 adli yargı ve 359 idari yargı mensubunun görev yeri belli oldu. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, üniversite sektör işbirliği artık bir tercih değil, zorunluluk olmuştur. Uzun yıllardır uygulanan klasik staj anlayışı günümüz ihtiyaçlarına cevap vermekte yetersiz. Meslek yüksekokullarımızda öğrencilerin mezun olmadan iş hayatıyla bütünleşmesini sağlayıp istihdam odaklı yeni bir dönüşüm süreci yürütüyoruz dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Batman'da 2021 yılında öldürülen Mehmet Şirin Çelik cinayetine ilişkin dosyanın jandarmanın titiz çalışmasıyla aydınlatıldığını, Batman ve Van'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD ile mutabakat zaptının gelecek birkaç gün içinde dijital ortamda imzalanması ihtimalinin mevcut olduğunu söyledi. Beşiktaş'ın eski başkanı Ahmet Nur Çebi'nin satın almayı planladığı kulüp belli oldu. 3. ligde mücadele edeceği yeni sezon öncesi borcu 1 milyar liraya ulaşan ve 11 Mayıs'ta yapılan kongrede başkan adayı bulamayan Altay, Beşiktaş'ın eski başkanlarından Ahmet Nur Çebi'nin kulübe talip olmasıyla kara bulutları dağıttı. Samsun Spor, Almanya 3. Lig takımı ve Wiesbaden'de forma giyen santrafor Fatih Kaya ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Galatasaray'ın transfer gündeminden düşmeyen Bernardo Silva'nın hangi takıma imza atacağı merak ediliyordu. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Portekizli yıldız Real Madrid'le her konuda anlaşmaya vardı. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Zonguldak, Bartın, Ordu, Giresun, Gaziantep, Kilis çevreleriyle Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin

0: ediliyor. Yağışların iç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, iç Anadolu, Edirne'nin güneyi, Çanakkale, Osmaniye, Çorum ve Tokat çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara, Kuzey Ege kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
1: Haber 95.5

engelle. Ama fake hesaptan hala izleme. Çünkü ben sana hala typing.

took me in it. Neden?

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın.
0: Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun Adli ve İdari Yargı 2026 yılı ana kararnamesi tamamlandı. 4608 adli yargı ve 359 idari yargı mensubunun görev yeri belli oldu. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, üniversite sektör işbirliği artık bir tercih değil zorunluluk olmuştur. Uzun yıllardır uygulanan klasik staj anlayışı günümüz ihtiyaçlarına cevap vermekte yetersiz. Meslek yüksekokullarımızda öğrencilerin mezun olmadan iş hayatıyla bütünleşmesini sağlayıp istihdam odaklı yeni bir dönüşüm süreci yürütüyoruz dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Batman'da 2021 yılında öldürülen Mehmet Şirin Çelik cinayetine ilişkin dosyanın jandarmanın titiz çalışmasıyla aydınlatıldığını, Batman ve Van'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüphelinin gözaltına alındığını

0: yaptığını açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD ile mutabakat zaptının gelecek birkaç gün içinde dijital ortamda imzalanması ihtimalinin mevcut olduğunu söyledi.
1: Spor.
0: Beşiktaş'ın eski başkanı Ahmet Nur Çebi'nin satın almayı planladığı kulüp belli oldu. Üçüncü ligde mücadele edeceği yeni sezon öncesi borcu 1 milyar liraya ulaşan ve 11 Mayıs'ta yapılan kongrede başkan adayı bulamayan Altay, Beşiktaş'ın eski başkanlarından Ahmet Nur Çebi'nin kulübe talip olmasıyla kara bulutları dağıttı. Samsunspor Almanya 3. Lig takımı ve Wiesbaden'de forma giyen santrafor Fatih Kaya ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Galatasaray'ın transfer gündeminden düşmeyen Bernardo Silva'nın hangi takıma imza atacağı merak ediliyordu. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Portekizli yıldız Real Madrid'le her konuda anlaşmaya vardı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Zonguldak, Bartın, Ordu, Giresun, Gaziantep, Kilis çevreleriyle Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Edirne'nin güneyi, Çanakkale, Osmaniye, Çorum ve Tokat çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara, Kuzey Ege kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
2: Haber.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçtim.

0: içilmez değilmiş.
1: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
2: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun Adli ve İdari Yargı 2026 yılı ana kararnamesi tamamlandı. 4608 adli yargı ve 359 idari yargı mensubunun görev yeri belli oldu. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, üniversite sektör işbirliği artık bir tercih değil zorunluluk olmuştur. Uzun yıllardır uygulanan klasik staj anlayışı günümüz ihtiyaçlarına cevap vermekte yetersiz. Meslek yüksekokullarımızda öğrencilerin mezun olmadan iş hayatıyla bütünleşmesini sağlayıp istihdam odaklı yeni bir dönüşüm süreci yürütüyoruz dedi. Adalet Bakanı Akın

0: Gürlek Batman'da 2021 yılında öldürülen Mehmet Şirin Çelik cinayetine ilişkin dosyanın jandarmanın titiz çalışmasıyla aydınlatıldığını, Batman ve Van'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD ile mutabakat zaptının gelecek birkaç gün içinde dijital ortamda imzalanması ihtimalinin mevcut olduğunu söyledi.
1: Spor.
0: Beşiktaş'ın eski başkanı Ahmet Nur Çebi'nin satın almayı planladığı kulüp belli oldu. Üçüncü ligde mücadele edeceği yeni sezon öncesi borcu 1 milyar liraya ulaşan ve 11 Mayıs'ta yapılan kongrede başkan adayı bulamayan Altay, Beşiktaş'ın eski başkanlarından Ahmet Nur Çebi'nin kulübe talip olmasıyla kara bulutları dağıttı. Samsunspor Almanya 3. Lig takımı ve Henvies-Baden'de forma giyen santrafor Fatih Kaya ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Galatasaray'ın transfer gündeminden düşmeyen Bernardo Silva'nın hangi takıma imza atacağı merak ediliyordu. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Portekizli yıldız Real Madrid'le her konuda anlaşmaya vardı. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Zonguldak, Bartın, Ordu, Giresun, Gaziantep, Kilis çevreleriyle Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Edirne'nin güneyi, Çanakkale, Osmaniye, Çorum ve Tokat çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara, Kuzey Ege kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
1: Haber.

0: haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı aralarında kırmızı bültenle aranan 42 isminde bulunduğu toplam 90 firari suçlunun yürütülen titiz çalışmalar ve uluslararası işbirliği neticesinde 16 farklı ülkeden Türkiye'ye iadesinin sağlandığını bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı Van Hudut hattında 290 kilo 665 gram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada hudut birliklerimiz vatanımızın güvenliği için 7/24 keşif, gözetleme ve devriye görevini kararlılıkla sürdürüyor. Son olarak Van Hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde 15 adet çuval içerisinde toplam 290 kilo 665 gram uyuşturucu madde tespit edildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde gerekli işlemlerin yapılması üzere Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi denildi. Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği RATEM ile İcracı Sanatçılar ve Müzisyenler Meslek Birliği TSMB arasında önemli bir telif uzlaşısı sağlandı. İstanbul'da imzalanan anlaşmayla ilk etapta 153 yerel ve bölgesel radyoyu kapsayan telif davaları, icra takipleri ve arabuluculuk süreçleri durduruldu. Anlaşma ayrıca RATEM üyesi yaklaşık 800 yerel ve bölgesel radyonun 2026 yılı telif lisans süreçlerini de kapsıyor. RATEM Başkanı Vedat Gündoğan, yayıncıların uzun süredir karşı karşıya olduğu hukuki yüklerin hafifletildiğini belirterek telif barışı sürecinin diğer müzik meslek birlikleriyle de devam edeceğini söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav 81 il 920 ilçede, yurt dışındaysa 8 ülkede 11 sınav merkezinde gerçekleştirildi. LGS sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak.
2: Spor.
1: Beşiktaş'ın eski başkanı Ahmet Nur Çebi'nin satın almayı planladığı kulüp belli oldu. Üçüncü ligde mücadele edeceği yeni sezon öncesi borcu 1 milyar liraya ulaşan ve 11 Mayıs'ta yapılan kongrede başkan adayı bulamayan Altay, Beşiktaş'ın eski başkanlarından Ahmet Nur Çebi'nin kulübe talip olmasıyla kara bulutları dağıttı. Samsunspor Almanya 3. Lig takımı ve Wiesbaden'de forma giyen santrafor Fatih Kaya ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Galatasaray'ın transfer gündeminden düşmeyen Bernardo Silva'nın hangi takıma imza atacağı merak ediliyordu. Ünlü

0: Gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Portekizli Yıldız Real Madrid'le her konuda anlaşmaya vardı. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Zonguldak, Bartın, Ordu, Giresun, Gaziantep, Kilis çevreleriyle Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Edirne'nin güneyi, Çanakkale, Osmaniye, Çorum ve Tokat çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara, Kuzey Ege kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
1: Haber 95.5.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın.
0: Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
6: 95.5

kış düşer. Arasam belki yaz düşer. Aramam ama ben yine de.

0: Çalık iç giyim ve çorap reklamları sunar.
1: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tuturk.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRK.
0: Çalık iç giyim ve çorap reklamları sundu.
2: Haber.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı aralarında kırmızı bültenle aranan 42 isminde bulunduğu toplam 90 firari suçlunun yürütülen titiz çalışmalar ve uluslararası işbirliği neticesinde 16 farklı ülkeden Türkiye'ye iadesinin sağlandığını bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı Van Hudut hattında 290 kilo 665 gram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada hudut birliklerimiz vatanımızın güvenliği için 7/24 keşif, gözetleme ve devriye görevini kararlılıkla sürdürüyor. Son olarak Van Hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde 15 adet çuval içerisinde toplam 290 kilo 665 gram uyuşturucu madde tespit edildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde gerekli işlemlerin yapılması üzere Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi denildi. Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği RATEM'le İcracı Sanatçılar ve Müzisyenler Meslek Birliği TSMB arasında önemli bir telif uzlaşısı sağlandı. İstanbul'da imzalanan anlaşmayla ilk etapta 153 yerel ve bölgesel radyoyu kapsayan telif davaları, icra takipleri ve arabuluculuk süreçleri durduruldu. Anlaşma ayrıca RATEM üyesi yaklaşık 800 yerel ve bölgesel radyonun 2026 yılı telif lisans süreçlerini de kapsıyor. RATEM Başkanı Vedat Gündoğan, yayıncıların uzun süredir karşı karşıya olduğu hukuki yüklerin hafifletildiğini belirterek telif barışı sürecinin diğer müzik meslek birlikleriyle de devam edeceğini söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav 81 il 920 ilçede, yurt dışındaysa 8 ülkede 11 sınav merkezinde gerçekleştirildi. LGS sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak. Beşiktaş'ın eski başkanı Ahmet Nur Çebi'nin satın almayı planladığı kulüp belli oldu. 3. ligde mücadele edeceği yeni sezon öncesi borcu 1 milyar liraya ulaşan ve 11 Mayıs'ta yapılan kongrede başkan adayı bulamayan Altay, Beşiktaş'ın eski başkanlarından Ahmet Nur Çebi'nin kulübe talip olmasıyla kara bulutları dağıttı. Samsun Spor Almanya 3. Lig takımı ve Henvies Baden'de forma giyen santrafor Fatih Kaya ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Galatasaray'ın transfer gündeminden düşmeyen

Bernardo Silva'nın hangi takıma imza atacağı merak ediliyordu. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Portekizli Yıldız Real Madrid'le her konuda anlaşmaya vardı. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Zonguldak, Bartın, Ordu, Giresun, Gaziantep, Kilis çevreleriyle Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Edirne'nin güneyi, Çanakkale, Osmaniye, Çorum ve Tokat çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara, Kuzey Ege kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Haber.

0: Kendime sordum. Sigara içip diğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

aşk bana extra large, bana extra large, bana extra large. Gidim ama benim boyum kaç, benim kilom kaç, daha benim yaşım.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

Sabahların olmadığı kadar geceler ki uslu ve puslu. Bir intikamın kaç şiddet seyrindeydim, 10.000 öfke. Kimin için değil bir niçin, kinin dışında bir yolculuk. Bir intiharın ne kadar eşiğindeydim bir uyku. Kimse ölmedi mi, kimse gitmedi mi, kalan yalan dolan hep bir yatılan. Bir yerinde kalbimden bir çocuk düştü bu uçurma. Kaldı orada, sanki orada.

sandığı kadar gecelerce uslu ve puslu. Bir intikamın kaç şiddet seyrindeydim, 10.000 öfke. Kimin içindi, bir niçin, kinin dışında bir yolculuk. Bir intiharın ne kadar eşiğindeydim, bir uyku. Kimse ölmedi mi, kimse gitmedi mi, kalan yalan dolan hep bir talan. Bir yerinde kalbimden bir çocuk düştü bu uçuruma, kaldı orada, sanki orada.

0: Dikkat dikkat. Radyo dinleyicisi. Hazır mısın?
1: Evet. İyi bir haber almanın tam evet. Zamanı.
2: Aksi Show başlıyor.
1: Ne?
3: Sonunda.
1: Şimdi mi?
3: Evet.
1: Şimdi.
4: Bence bu muhteşem.
2: Koltuklarınızı yatay konuma getirin. Emniyet kemerlerinize bağlayın. Hatta düğüm atın.
1: Bunu ne kadar uzun zamanda bekliyordum bilemezsin.
2: Geri sayım başladı. 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0.
5: Artık başlasın.
2: Maxi Show başlıyor.
1: Öylesine ölümcüldü ki düşmanları onun büyük muhteşemliğinin parıltısından kör oluyordu.
6: Gözleri!
7: Fazlasıyla muhteşem!
6: Ve çok çekici.
1: Hakkını nasıl ödeyeceğiz?
2: Maxi Show başlıyor.

Uhu, orada biri var mı acaba? Efendim herkese merhabalar, kucaklar dolusu, selamlar, sevgiler, saygılar. Burası bölgenin en çok dinlenen radyo istasyonu Radyo Kulüp ve Maxi Ben. Saatlerimiz 20.28'i göstermekte. 22

Radyo Kulüp'te Maxi Show'dasınız. Yine her zaman olduğu gibi enerjik, ritmik, dinamik şarkılarla programımıza başlıyoruz. O zaman ne geliyor? Ne geliyor? Ne geliyor? Ne geliyor? O zaman geliyor neymiş? Hepsi senin mi Gökçe Bahar?

Akşamdan sabaha kadar program devam ediyor. Bölgenin en çok tercih edilen radyo istasyonunda en farklı radyo programı dinlemektesiniz sevgili dinleyenler. Evlerinde, arabalarında, iş yerlerinde kimler, nerelerde, ne şekilde dinliyor ise hepinize selamlar, sevgiler. Ve şimdi çalacağımız şarkıyı da ben hepinize gönderiyorum uzman. Gelmiş olsun, ne geliyor ne geliyor, güzel bir şarkı gelecek. Şöyle bir şarkıyla Melek Mosso ile devam edelim. Melek Mosso yok, bu olmaz. Bu olmaz. Melek Mosso olmaz. Gülben Ergen'le devam ediyoruz. İki haftadır Masum çalıyoruz ya. İki haftadır Masum. Çok Masum dinliyoruz. O zaman bu Masum şarkıyı bütün masum insanlara armağan edelim. Olur mu? Şu anda evlerinde, arabalarında, iş yerlerinde kimler, nerelerde, ne şekilde beni dinliyor ise sizlere de armağan edeceğim bu güzel

Şarkı. Şarkının ardından yine burada olacağım. Bu arada Maxi Show 1 Instagram hesabım. Instagram üzerinden yayınımızı aktif hale getireceğiz. Dileyen Instagram'dan aramıza katılabilir.

cihazcık ümit bile yok ya. Oba, devam ediyoruz. Kamile Dölek aramızda katılmış, hoş geldiniz. Instagram'da canlı yayındayız. Dilen Instagram'dan aramıza katılabilir. Bana da diyorlar TikTok'tan niye yayın açmıyorsun? TikTok'u böyle... Ne zaman girsem ben oraya, bir ortalık karışıyor TikTok'ta. Çoğu kişi de TikTok'tan çok keyif alırken ben hiç keyif alamadım gibi bir şey oldu orada. Yani çok kişi katılım olmasına rağmen, izleyici olmasına rağmen, dinleyici olmasına rağmen ama beni sarmadı gibi bir şey oldu. Yani oraya gidiyorum, burası daralıyor. Yani aynı anda iki yerde, üç yerde, beş yerde de yayın yapabilirim ama yani çok parçalanmaya gerek yok diye düşünüyorum. Oya aramıza katıldı. Oya hoş geldin. Hoş geldin. Oya'nın arkadaşı zannediyorum Esmer olan da aramızda herhalde, değil mi? İsmi neydi? Unuttuk. Pekala, Maxi Show bir Instagram hesabı. Bu arada Bartın'a selamlar. Bartın'dan Oya Kuaför'e selamlar sevgiler. Bartın'a yolunuz düşerse Oya Kuaför'e mutlaka uğrayın. Kuaför'ün ismi Oya mıydı? Oya.

0: Böceği ve Barış Manço. Mekanı cennet, dostları melekler olsun. Barış Manço'yuntan ne olsun ne olsun? Bence namert olsun. Bakalım Mehtapçımız da aramıza katıldı. Hoş geldin Mehtap. Esmer Yas diyor. Yasemin'miş Esmer'in ismi. Esmer'in adı Yasemin diyor. Evet. Ben diyor Oya'yım diyor. Oya Sarışın, Yasemin Esmer. Sarışın'ın adı Yasemin, Esmer'in adı yok olmadı. Sarışın'ın adı Oya, Esmer'in adı Yasemin. Pekala devam ediyoruz dedik. Mehtap da aramıza katıldı. Sevgili Mehtap hoş geldin, sefalar getirdin. Şimdi şöyle gözüme bir şarkı ilişti. Şirin'imin dili. Evet, Şirin'in diliymiş. Çok güzel bir şarkı. Eski nostaljik bir şarkı ama yeni versiyonu zannediyorum. Remix, cover. Kim söylüyor? Seyyar Tener. Cover Remix Extra diyor. The Best Radio Station.
1: Maxi Show. Maxi Show.
0: Hani buraya cover yazdın, extra ne oluyor onu bilmiyorum. Cover Remix Extra Remix.

Hadi tutmayalım zamanı. Birazdan gecenin bir konusu olabilir. Gecenin konusuyla ilgili düşüncelerinizi, mesajlarınızı bana ulaştırabilirsiniz. MaxiShow1 Instagram hesabım. Yine kendi belirlemiş olduğunuz bir konuyla yayınımıza katılabilirsiniz. Uzun zamandır dinliyorum seni ve şu konuyu istemedin dediğiniz bir konu var ise o konuyu yazabilirsiniz. O konuyu ne yapabiliriz?

Ah he ah he. Peki devam ediyoruz programımıza. Hoş buldum diyor sevgili Mehtap. İstanbul'dan, İstanbul'a selamlar. Kaş'tan selamlar diyor. Kaş'tan selamlar demiş Aygül. Kaş'a selamlar o zaman.

Lan şımarık. Pekala, şov devam ediyor sevgili dinleyenler. Oya, kuaförün ismi neydi Oya? Oya burada mısın? Oya gitti mi ya? Aa, Oya gitmiş. Oya gidince otomatikmen yanındaki Yasemin de gidiyor.

0: Vallahi bu şarkının hemen ardından da Yonca Evcimik'ten Yaktın Beni dinlenir diye düşünüyorum. Bizim minnoşlar nerede ya? Bizim minnoşlar olmayınca da olmuyor ki.
1: Sönecek diye hasreti aş...
0: Hadi o zaman Nilüfer Örer ve Şımarık Cover Remix Extra. Buradaymış. Aa, buradaymış bak. Bazen de bazı yerlerde Ercep diyorlar. Niye? Recep'e Ercep diyorlar, Reco demiyorlar. Mesela Oya'yı nasıl kısaltacaksın? Oya zaten kısa. Ali, kısa. Tam mesela kısa. Başka ne var kısa isim? Ayşe.

O da kısaltılmıyor mu? Ayşe kısaltılıyor mu? Hadi bugün konumuz öyle olsun mu? Kısaltılan söyleyemedim. Ha, dilim dönmedi. Mesela Mehmet ismini Memo diyoruz. O ya buradaymış. Evet, Yasemin de burada otomatik ben o zaman. Ben nasıl görmedim o zaman az önce? Kısaca Yaso diyor, Yaso. Dönecek, dönecek, dönecek. Dönmez, bekleme bence, dönmez.

manifest hileli isteğimizi çalabilir misin Max demiş. Çalarım, istek almıyoruz ama çalarız yani. Akan sular duruyor sen söyleyince. Çalarım ne demek ya? Bu şarkının ardından çalalım. Evet, isimleri kısaltıyoruz. Bazı yörelerde de mesela geçtiğimiz gün bir tişört giymiştim, üzerinde NASA yazıyordu. Tersten okunca Trakya ile bağlantılı olduğunu düşünüyorum ben. NASA'yı tersten okunca ne oluyor? Asan. Asan abi, Asan. Değil mi? Trakya'da öyle. Hasan abi, mesela Asan abi. Hasan'a Asan diyen Trakyalı Ham diye ne der ki? Ya düşünsenecik Hamdi abi, Hamdi abi, Hamdi abi. Ben buradan söyleyemiyorum, siz bilirsiniz.

Canımsın diyor Mehtap, sen de öyle. Dönmelisin zaten demiş. Dönmelisin olduğun yerde kal demiş. Pardon, dönmesin diyor. Dönmesin, olduğu yerde kalsın diyor. Yerin dibine bassın diyor.

kalsan şımarık şımarık. Pino'da katıldı şey Perihan abla bizim şey Minnoş yok karıştırdım ya bak. Ah heyecanlandım şimdi. Of, of. Selam ormancı demiş. Aman ormancı. Canım ormancı. Bizim Perihan ablamız da geldi. Evet Perihan ablamız geldi. Meraklı melatımız geldi. Nerede bizim Perihan ablamızın

Bakalım Abdülkadir'in kısacası A.Kadir diyor. İsimleri kısaltıyoruz bugün. Bartın'ın köylerinde Hüseyin ise Hüseyin'e Hüseyin derler diyor. Hüseyin'e ise pardon İseyin, İseyin derlermiş. Bartın'ın köylerinde kısaca İseyin, İseyin abi. İseyin abi. Tayfun Albayrak aramıza katıldı. Hoş geldiniz. Bugün Perihan mı olduk dedi. Evet sen, ben ormancıysam sen Perihan abla oldun bugün. Ah Perihan abla. Benimkini uzattın ama demiş. Bu şarkının sözlerini biliyor musunuz ya?

0: İsen. İsen. İsen mi diyorlar? İsen. Yo, ben İsen diye biliyorum ama İsen. Yanlış okuma demiş. Ben öyle okudum. İsen. Hüseyin'e İsen mi diyorlar? Bartın'da öyle diyorlarmış. Mesela Trakya'da da Hasan'a Hasan abi diyorlar. Ay hiç kay. Hasan abi. Hamdi abi. Hadi bakalım o zaman ne yapıyoruz? Şöyle bir şarkıyla programımıza devam ediyoruz. Kırmıyoruz ve Manifest geliyor. Hileli.
1: Maxi Show. Manifest.
0: Sen ilk kez duyuyorsun. Hüseyin çok duydun da diyor. Hüseyin duydum. Hüseyin abi. Mesela Hüseyin'e Hüseyin denilen yerde sana daha çok Hamdi abiye de başka bir şey diyorlar. Aman abi ne olacak be? Ne diyorsun be ya?

0: gece hiç bitmesin, akşamdan sabaha kadar. Ben de diyorum bu garip ses nereden geliyor? Buradan açılınca buradan ötüyor. Bakalım. Bizim köyde öyle diyorlar. Hüseyin Bey. Hüseyin Bey. Hüseyin Bey. Resepsiyondan bekleniyorsun Hüseyin Bey. Trakya neşesi çok tatlı ya demiş. Evet, Trakya şivesi neşesi çok tatlı. Mahmur Hanım. Mahmur Hanım. Mahmur Hanım. Nerede bizim Çakkıt gelmedi?
1: Çıldırtalım tek program. Maxi Show.
0: Çakkıt gelmedi bizim ya. Çakkıt'ı Çakkıt'ı. Mahmur Hanım da burada. Evet. Nerede bizim? Mahmuremiz nerede? Açtık onu da. Heh, şuradan.

0: Kızım günde 5000 kez, kızımın günde 5000 kez dinlediği şarkı bu demiş. Yanaklarından mıncırıyoruz hanım, mıncırıyoruz.
1: Oha, bu mu oğlum yani? Aynası, cumbata
0: oturur mahmure. Maxi, şarkıyı Azra'ya da gönder bari demiş. Göndereyim tabii ki. Bir kez daha çalarız. Ekran kaydı alıp atayım ona. Sevinir diyor. Tamam, olur. Azra'ya da göndeririz. Tamam Mahmure Hanımcığım, Mahmure Hanımcığım. Rastık mı çekiyorsunuz he? Yastık mı dikiyorsunuz? Mahmure. Teşekkür ediyorum canım demiş. Rica ederim, ne demek? Kuş gibi sek sek sekerek Mahmure mi gidiyorum ben ya demiş. Aa, Binnazcığım. Bana ormancı diyor sevgili Pino. Bugün ya, gruba bir şey attım bugün. Bir grubumuz var bizim. Oraya baktım kelebek gidiyor. Biliyorsunuz kelebek, kaplumbağa. Belgeselleri çekebiliyorum ama yalnız gördüm kelebeği. Bir günaydın çakayım dedim böyle arkadaşlarımıza. Bir günaydın derken baktım kelebek gidiyor.

0: diğer peşinden koştum kelebeğin, yakalayamadım onu kelebeği. Hafta sonları yanında değil ya demiş. Hadi bakalım o zaman Manifest'ten bir kez daha dinleyelim mi? Bir kez daha dinleyelim o zaman şarkıyı. Sevgili Azra. Dur ilk önce şarkıya kayda başlama sen de.
1: Her şey tarihin.

neler yapıyoruz canlı yayında. Evet, radyodan dinleyenlerde tebrik ediyorlar. Çok güzel şeyler yapıyorsun diyorlar ya. Şimdi radyodan sadece ses dinlemesi de çok farklı. Sevgili Azra'cığım, bu şarkıyı sana gönderiyorum. Özellikle senin için gelecek. Sana muhteşem bir şarkı çalacağım. Hem de kimden çalacağım biliyor musun şarkıyı? Şarkıyı sadece sana armağan edeceğim. Manifest'ten gelecek şarkı. Hileli. Sen bu şarkıyı günde 5000 defa dinliyormuşsun. 5000 de benim için dinlersen sevinirim. 5000 defa da benim için dinle lütfen. Yani çıldırtman lazım bence. 5000 de az, 10.000 defa dinle çünkü çok güzel şarkı. Çok tuttum bu şarkıyı. Azra'cığım sana geliyor şarkı. Sana. Azra'cığımıza geliyor. Yanaklarından mıncırıyoruz böyle. Maxi Show. Teşekkür ederiz. Maxi Can demiş. Ne demek?

0: Maxi Show.
1: Evet, sevgili Azda acımıza gönderdik bu şarkımızı. Ardından ise yine burada olmaya devam ediyoruz. Nereden devam ediyoruz? Şurada kaldık. Kaldığımız yerden devam etmesek olmaz diye düşünüyorum. Burada kaldık bak. Minnoş'umuz da aramıza katıldı. Minnoş'umuz, ben soracaktım ama kendisi buradayken sorayım. Uzunca bir şey yazmış, etiketlemiş herhalde ve okuyamadım onu. Biraz yoğundum. O yüzden niye gülüyorsun ki? Yanlış bastım, yanlış. Ondan. Bir şeyler yazıyordu ama baktım çok uzun olunca. Açıklar mısın burada? Anlayamadım ben ne olduğunu. Benim gibisi gelmeyecek diyor. Senden bir tane daha yok çünkü. Bundandır o. Binnaz dedikçe benim tansiyonum yükseliyor demiş. Aman kolonya getirin oradan. Kolonya getirin, işte limon getirin, bilmem gazoz getirin. Ah ter bastı, pervane getirin. Getir, pervane patlamaz. Klima lazım. Senle ilgili bir yazı değildi diyor. Benle ilgili bir yazı değil miydi? Heh, oh be. Dert oldu biliyor musun? Bizim gibisi demiş. Hatırladınız mı bu şarkıyı? Ben dün yayına gelemedim ama. Yayına gelemedim. Yoldayken bir video çektim. Tanıdık geliyor mu diye. Kimseye tanıdık gelmedi ya. Ya oradaki karakterin kim olduğunu kimse söylemedi bana.

Ne dedik? Yonca Evcimik'ten bir şarkı çalacağız demişti ki, o zaman Yonca Evcimik'ten şu şarkıya yer verelim. Bu dilimize dolanacak Perihan abla. Ah ah. Perihan ablanın şarkısı nasıldı ya? Dur, Perihan ablanın şarkısına da yer verelim ya. Yaşar mahallede bizim Perihan abla. Öyle bir şey olması lazım değil mi? Öyle bir şey olması lazım. Bakacağız ona da. O zaman gelsin bakalım. Yonca Evcimik, yaktın beni. Ah, yaktın beni, yaktın minnoş. Salla gitsin demiş. Senlik bir şey yok ama okuyorum. Hah, yakmamış. Biraz daha bir uzun okuyamayacağım zannettim. Ulan ben bugün siyah tişört giydim. Niye üzerimi değiştirmedim ki? Üzerimdekiyle geldim. Dün nerede ne yaptın demiş. Dün hiçbir yer, yani bir sahile gittim. Ayıptır söylemesi. Baktım herkes orada ya. Çok enteresan şeyler oldu. Bugün paylaşmayacağım onları ama biraz toparlayayım. Yani yazdım bir yere onları. Olan bir tane her şeyi. Çok böyle enteresan şeylerle karşılaştım dün. Tam bir komedi ya. Gitmiş olduğumuz yer Kızlar Plajı. Kocaman bir alan. Kocaman bir alanda iki tuvalet var. Bir tanesi kadınlara ait, bir tanesi erkeklere ait. Ve tuvaletin olduğu yere o kadar ışık vuruyor ki, yani sahilde oturan, ya tuvalete gidiyorsun diyelim, herkesin gözü orada. Yani insanlar da tuvalete giderken utanıyorlar. Hele bir kardeşim, bir çocukcağız vardı orada. Muhtemelen üniversite öğrencisi. Ben de arkadaşımla oturuyordum. Dedim bu arkadaş dedim, kesin tuvalete gidecek. Orada yalandan yaya telefonla konuşuyor bak dedim. Kıdım kıdım kıdım kıdım böyle yavaş yavaş ilerliyor. Yavaş yavaş ilerliyor. Oğlum git git daha git. Boş işte orası, git. Yok, gitmiyor.

bir cesaret alacak birisi gitse de, çünkü herkes o tarafa bakıyor, hissine kapılmış muhtemelen. O psikolojiyi anladım ben orada. Ama ben nasıl gülüyorum? Ben güldüğüm gibi etrafımdaki kişiler de gülmeye başladı beni duyunca. Otomatikman herkes o tarafa kilitlendi ve herkes kim oraya gidecek, kim gitmiyor? Yani o arkadaş da biraz daha böyle telefonla konuştu, baktı dayanamayacak, gitti. O gidince orası doldu, yani 4 kişi 5 kişi gelmeye, yani teker teker böyle gelmeye başladılar oraya. Ne oldu? Erkek tuvaleti dolu oldu, kadınlar tuvaleti boş, 10 dakikadır boş neredeyse, ya da 5 dakikadır boş. Dedim kardeş o çıkmaz, çıkmaz. Yani o arkadaş çıkmayacağı belli yani orada. Yani yaklaşık 5 dakika falan bekledikten sonra o bekleyen arkadaşlar baktım aranmaya başladı. Dedim herhalde bu o konteynerin şeyini işte tahtadan yapmışlar, o plaj olduğu için orası. Sağa sola bakıyor, kayalıklara bakıyor. Hiç dedim oralara bakma. Yan tarafı sen giriver, giriver yan tarafa. Çok beklersin, çok beklersin. Nitekim de öyle oldu yani. 3 kişi geldi. 3 kişiyi ben o tarafa yönlendirmek zorunda kaldım. Sanki hani düşün, şey gibi, değnekçi gibi hissettim kendimi. Gel abi, gel abi, gel buraya, gel buraya, gel. Hakikaten çok enteresan şeyler oldu dün. Yani çocuğun o hareketleri gözümün önünde geldiği, yüresim geliyor. Yani utana utana utana sıkıla tuvalete girdi, çıkmak bilmiyor. Ulan girdin bari çık. Nerede kalmıştık? Salla gitsin demişti. Heh, salla gitsin demişti. Bunun üzerinde de salla gitsin okuyunca da sal gitsin oluyor gibi oldu. Peki bakalım, salla gitsin. Senlik bir şey yok ama yorumda etiketledim seni demiş. Okuyamaz Maxi, uzun olduğu için okurum canım, onları okuyabiliyorum yani. Bakma buradakileri bazen okuyamıyorum. Ya da bazen içime gelmiyor, ondan olabiliyor. Sen Kızlar Plajı'na mı gittin diyor. Evet, Kızlar Plajı'na gittim, %80 erkekti. Yok, Kızlar Plajı ismi. Ağladım, güzel bir yer. Ama buradan sesleniyorum başkana, bir iki tane daha lazım oraya yani, bir iki tane daha lazım. Bir de yani oradaki ışığı biraz kesersek çok daha şey olur, ben bile tedirgin oldum yani. Öyle bir hissiyat oluyor ki acaba yani oradan ilerliyorsun, işte tanıdıklarla da karşılaşıyorsun, çok umumi bir yerde karşılaşıyorum ben. Belli ki bir yere gidiyoruz, hala laf yetiştirmeye çalışanlar var her yolda. Bilmiyorum size de oluyor mu yani, yaklaştıkça da o yani uzaktan yürüyorsun mesela. Bir kilometre vardır mesela tuvaletle bizim oturduğumuz yerin arası, oradan oraya yürüyorsun ve yolda birisiyle karşılaştığında, yoldaki karşılaştığın birisi de geveze ise abi susmuyor. Küçük bir işim var, halledip geleceğim. Çıkışta gruba gelsen yiyorsa demiş. Eyvah eyvah. Ben ne yaptım ama ya? Çok merak ettim şimdi ne oldu? Bak, şarkıyı fon müziği olarak kullandık. O zaman bu şarkıyı çalmayacağız ya. Hadi şöyle bir şarkı dinleyelim. Onda bunda şundadır, şunda bunda ondadır. Mavi boncuk kimdeyse benim gönlüm ondadır.

0: Tel geliyor demiş. 5 dakika sonra diyor. 5 dakika sonra mı geliyor? Ha, telefonun geleceği 5 dakika önceden sana haber geliyor değil mi? 5 dakika sonra arıyorum. Ya da mesaj geliyor. 5 dakika sonra arıyorum, 5 dakika sonra. Hiçbir yere çıkmayacaksın.
1: Çıkacağım, çıkacağım. Oo, çıkacağım.
2: Çıkmayacaksın dışarı. Çıkmayacaksın.
0: Telefon gelecek. Çıkmayacaksın diyorum.
1: Çıkacağım, çıkacağım.
0: Çıkmayacaksın.
1: Çıkacağım, çıkacağım. Oo, çıkacağım.
0: Artık uzun uzun yazmak yok diyor. He de bir uzun yakma ya, yakalım gitsin o zaman. 5 dakikaya demiş ama şimdi uzun yazmak yoksa böyle parça parça yazmak da çok yoruyor be. Sen yine yaz minnoşumuz, biz okuruz onu ya, hadi. 5 dakikaya gelecekmiş. Gelsin bakalım, geleceği varsa.
3: Oha, bu mu oldum yani?

5 dakika dolmadı mı ya? Gönlüm onda. 5 dakikaya geleceğim dedi. Gelmedi. Gelmedi. Gelmez oldu. Ya, o zaman biz ne yapıyoruz? Hemen dönüyoruz. Hem Asude'nin minnoşumuzun sevdiği şarkılar hem de bu şarkıyı Oya'ya gönderelim. Oya da Bartın'da kuaför. Sevgili Oya, Oya kuaför. Selam olsun. O zaman gelsin Bartın'ın güzelleri.

şimdi 5 dakika sonra geleceğim dedi ya, burada havalar değişmiş olacak 5 dakikaya. Birazdan mezdeke falan çalarız. Oba! Yani İzmir'in kızları güzel oluyor.

0: Oha, fon oldum yani.
1: Kal geldi, gül beklerken dal geldi. Ya oralara buralara gidiyorlarmış. Kimseye haber vermiyorlarmış. Gizli gizli seviyorlarmış. Bartın'ın güzelleriymiş ha. Boya kuaför 74. Bartın mı?

0: buralara buralara. Efendim yavaş yavaş programımızın sonuna doğru geldik. Geldim diyor. Nerede? 5 dakikaya gelecektin. Ha?
1: Gelmedi 5 dakikaya. Yavaş yavaş gidiyoruz artık.
0: Dabrukası dümdüm teke. Dümdür neydi ya? Müjgan. Ah Müjgan. Ya ben takılıyorum Pino'ya. Pino'nun ismi sürekli değişiyor. Herkesin ismi sabit, onun ismi değişiyor. Neden değişiyor bilmiyorum. Çünkü o da bana takılıyor arada. Takılıyor. Ah. Ben yavaş yavaş gidiyorum. Yarın akşam saatler 20'yi göstermiş olduğuna diyorum ama 19'da gelebilirim yarın akşam. 19'dan 22'ye kadar ya da 21.30'a kadar yayın yapabiliriz.
2: Dudağını büzüyorsun Müjgan.
0: Büzme dudağını Müjgan. Üzme benim Müjgan.
2: Dudağını büzüyorsun Müjgan.
0: Sen bari yapma Müjgan. Dabrukası dümdüm teke. Roman oynar seke.
2: Al yeşili mendila.
0: Geliyor seke. Müjgan.
2: Bunu bana yapamazsın.
0: Yapma Müjgan.
2: İstesen de kopamazsın Müjgan.
0: Kopma Müjgan.

0: Gel. Hepinizi çok seviyorum. Şu anda evlerinde, arabalarında, iş yerlerinde, deniz kenarında, ormanda, ne bileyim, bak ormanda da sinek olur gerçi. Sinek olur. Yani sivrisinek mevsimi başladı.
1: Kaşlarını çatıyorsun.
0: Yapma Mücan, çatma o kaşları. Kaşlar fena ama.

Ben gruba geleceğim. Dım. Ama kaçta gelirim bilmiyorum. Size de bir sürpriz mi olacak grupta? Yağlam düğünlerde başa ya. Bunu bana yapamazsın düşkan. Biz de seni demiş. Sen de kopamazsın. Biz de seni seviyoruz diyor Mehtap. Efendim herkes kendine çok ama çok iyi baksın. Yüzünüzden gülücük, cebinizden paranızda asla eksik olmasın. Müjgan. Canımsın Maxi, seni çok seviyoruz. Çok seviyoruz. Çok seviyoruz. Pinocan. Efendim her şey bitti dediğiniz anda bir gül köksalar damarlarınızda ve her şey biter, bir şey asla bitmez. O zaman ışık ve sevgili. Baş baş.

Bu hoşça kal Dura. Dur artık. İniyorum. Biletimi kestim ben. Kendime dönüyorum. İkimiz ayrı yolda. Artık sana elveda. Bitti artık o rüya. Ben artık gidiyorum. İşte bomboş elimle, paramparça kalbimle, o en suskun dilimle senden ayrılıyorum.

Şarkılar kanar beni. Sokaklar sarar beni. Duvarlar anlar beni. Ben artık susuyorum. Şifasız kaldı yaram. Açıldı aşkla aram. Bize mutluluk haram. Bunu da biliyorum. Yasakladım gölgeme. Yasakladım kalbime. Döner diye bekleme. Ben artık gidiyorum. Kalmasın dudak izin, silinsin parmak izin. Sonu yok sevgimizin. Kalbimden söküyorum. Ben artık gidiyorum.